0: bahsettiğim zinklen, çöklen funksiyonlar.
1: Sí, desde el día de hoy.